0: Anadolu Türkiye için bir daha seçimde maç sahibi.
1: Three, you're out of the hospital. I copy, you guys are at the hospital at 220.